0: etmeniz.
1: Sığıyor muyuz?
0: Sığıyor muyuz?
1: Joseph R. By the way, I'm Dave.
0: Cirit'i.
1: Matilda Mary Music Video olan sonra sence.
0: Ani, dinlerse görün onu.
1: Hmm.
2: Arsmur. Lights. Camera.